0: öğrendi.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.